0: reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize aparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fürseti kaçırma.
1: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahip Kerzim Tenşadı.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilk Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş 48 ay 6363 3w deluxeresidence.az. 3w deluxeresidence.az.
3: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir Bank Business'ten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5% dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de Bir Bank Business tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa teles. Etraflı birbankbusiness.az. Bir Bank Business, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişandır.
2: Deluxe Residence Sibris'den Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli www.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikde, bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: adamlardan biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serferi olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakikaya telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı melumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında fiyat gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdı.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: etti. Bu dostluğu, bu anlayışı daha da pekiştirmiştir. Ve ben özellikle Sayın Aliyev'in Özbekistan resmi ajansına verdiği demeci de okudum. Burada Türk dünyası, OTS yani Türk Devletleri Teşkilatı'na olan ilgisini ve bu konuda gösterdiği özeni ve duyarlılığı da çok memnuniyetle izledim.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim.
2: Efirde haberlerde. İşğaldan azad edilmiş arazilerde sahibkarlığın inkişafı için geniş miqyaslı güzəşlər tətbiq olunur. Vergi ve gömrük azad olmaları, kreditlere dövlət zəmanət

Ben piyada, o atlı, bulu doldu, kanadı, saçlarını ağarttı, sevi boyla dümeni. Ben piyada, o atlı, bulu doldu,

kocalar değildi. Bir güz kocaldı beni, bir güz kocaldı beni. Aman kocaldı beni, yaman